0: Mesut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: etli Pro, PlayStation 5, toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp Yango Pro tedbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Kutlamalısı senin. İlkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik 24 aya dek faizsiz alışveriş imkanları. Göyden düşme fırsatlar yalnız 26-30 İyun tarihlerinde geçerlidir. Vakt az, fırsatlar büyük. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBANK, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Afterfilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Manat'a da krediti 12 aya da güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: bitiklik bir. Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: serinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisioner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisioner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişleri yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: sahibkarlara Türksat'tan haber verir. Aziz sahibkarlar, biznesde yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahibkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Smartfon al, hediye kazan. Onur 600 seriyasından smartfon elde et, smart saat kazan. Onur 600 aldıkta, Onur Choice Watch 2 ay. Onur 600 Pro aldıkta ise, Onur Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
3: Yes.
4: Martinez, you ready, girl?
5: Come on.

0: FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Gec olmadan ehlice bas. Eğri sağlam hayat terzini dayandır. İdmanla yola çık. Gençliğini, güzelliğini koru. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

yıllarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karıştırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar bilerdim. Sen bana üstünde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuva.